Jahre Platz bin. Tbilisi, siz de vardı biz karevo. Uşenot, siz otçlu armin. Sadaris, swagan akarı varız. Sadaris, çağıram tatmin.